0: Emre 3 saat.
1: Evet.
0: Marmara Kiri Karşı'nın üzerine gidiyorlar ve bu.
1: Amen, Central 1. Central 1.
2: Central 1.